bu soru kaydı. Bu da yer o sege dinani volay. Otur da da da bu soru kaydı. Bye.